zikirim min akranga kildavya buhare tava havin hep serdahato goştem halandın.

ya ulahi anaf khayle hele bir eva bari ulahi anaf khayle frine ko motorsklet no yen ko trepeti jish bu bashe ko trafik e var kirtina jbu tamam kirna kara kirna organiza kirna ka yen pevisti da da bashe erda.

ya ulahi ana fayle hele bir eva bari ulahi ana fayle frine ko motor sklede no yen ko trepeti jish bu bashi ko trafik e var kirtina jish bu tamam kirna kara kirna organiza kirna ka yen pevisti da bashi erta.

ya ulahi anaf khayle hele bir eva bari ulahi anaf khayle frine ko motor sklet no yen ko trepeti jish bu bashi ko trafik e war kirtina jbu tamam kirna kara kirna organiza kirna ka yen pivisti da bashi erta.

Mandaria avlu hiyana fkhayle hele bir eva bari avlu hiyana fkhayle frine ko motor skleti nu yen ko trebeti jish bu bashi ko trafik e var kirtina jish bu tamam kirna kara kirna organiza kirna ka yen pivisti da bashi erda.

arkadaş buna da kabarsa beyim. Kontra şeyler acar deşebim. Spitreş kağıt zekani bir sadri kağıtla semerkandi seyrali. Hami gergadı ketini el beyanası bel buhara nisanat. Diket aser katevi

Sermadariye avlahiye anaf khayli hele be beşe polisin ku elhem daniye kesek ili ser ko tavane girtiye de damako havalda da dirliya ko havuca çuna male kere ko le tahe ko aruat ele bajare hele be berve. Li kuline derdikha hole ko evji tabla porasiye ko de zekirina kayi ko beri yek kujudu vare da ko tabakhe da jiburi da jide haman tamı da jitakhe ji çebiye. ولی کل کسی کرتیه هجمار اکیده برا کودگی هجه

evet, em gişin davye xelek ama ya iro, ku ajul yana borabum, briya radyo delal. Gelek spas, şubu kadar kirinawa, u hertim, bandekefu xaşiye de biminim.

Dandaria Oluhyanov xayile hele bir evvel Oluhyanov xayile frine ko motorskleti nuyen ko trepeti jish bu başe ko trafiki var kırtına. Jbu tamam kırına kara kırına organize kırına kayın fiyusti de başerda.